0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Gel ey dağların rüzgarı, gel ne olur, yüreğimin misafiri ol bu gece. Koy başını dizime usulca, anlat. Çocuklarımdan bahset.

şövalyesiydi aşkın. Dağların delikanlısıydı hani. Tanıdın mı oğlumu? Kalbimin yoldaşı Rahman'ı tanıdın mı? Söyle. Hani gülünce bahar akardı peşinden. Ağaçlar çiçeğe dururdu. Güneş gülümserdi sımsıcak. Hani dört mevsim reyhan kokardı saçları. Fırat Dicle'ye zin meme kavuşurdu sevdasında. Yüreğimin sevgilisiydi hani. Gördün mü Soro'yu? Gördün mü gözümün ışığını? Oğlumu gördün mü söyle? Bu gece ey dağların rüzgarı, silme gözlerimin buğusunu. Bırak karışsın geceye gözyaşlarım. Bırak sızlasın bedenim. Ellerim ağlasın bırak. Paramparça yüreğimin sadece yoldaşı ol bu gece. Yıldızsız, aysız, ekmeksiz gecelerde sildin mi terini? Ey dağların cananı söyle, sen de sevdin mi onları benim sevdiğim gibi? Senin yüreğinde titredi mi her eylemde? Hani o yoldaş sohbetlerinde, ateş başında, tütün mavisinde hani, o tarih kadar derin, şu an kadar taze hasretimi fısıldadın mı yüreklerine? Söyledin mi onlara, ah onları nasıl sevdiğimi? Söyle bana dağların yoldaşı, son ikliminde ayrılığın, Urfa'da, Dersim'de, Kani Cenge'de son kez öptün mü gözlerini benim yerime? İncitmedin değil mi? Ağırdı yaraları biliyorsun. Kanıyordu, sıcaktı daha. Sararken kollarınla söyle, sızlatmadın yaralarını değil mi? Ah özgürlük rüzgarı, ruhumun kardeşi, sen ki tarihin isyanısın. Toprağın kokusu, Fırat'ın şarkısı, doğunun çığlığısın. Bilirsin aldı yıldızlara değiren onuru, bilirsin damarları yırtan acıyı. Benim de oğullarım vardı o dağlarda. Bir çift fedai yürek, bir çift onur savaşçısı. Söyle, gönlümün misafiri, sen de yoldaş oldun mu onlara? Sen de sevdin mi onları benim sevdiğim gibi?